Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, labi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, terçi ma.

Bessa dilimi bessa, bela serimi bessa. Tu çi di beji beje, rasta dilimi rasta.

0: Kuşları delali, kede beno, kuçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ko kali bke, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benuse, bizuane ko buane, zuane ma, tercih ma.
1: Reklamlar. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel Marketler'de 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya Ayçiçek Yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos Çamaşır Suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
4: Şahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026 bidomin Encama Peşbirke dedi bistüdü diye adari 2027 de eşkere bibe Jibo hamu şertin peşbirke Vındıkar'ın serili malpera Diyarbakır eğitimsen.org bidin Şahin eğitimsen ya Amede
5: Reklamları dinlediniz. Radyo ve

0: Slav Fiskaya, Slav Sur, Slav Dereçiye, Slav Merdina Kevin o Merdina Nu, Slav Reha, Slav Muş, Mlazgir, Kop, Gimgim, Slav Semsur, Slav Kahta, U Esra Slav Ekji, tövbe de.
1: Ere, Slav Juan kesin ku nehaj mali derdi Kevin, Juan kesin ku redene, ye ku likarin, ye ku anhu amade dikin u diçin kar, en ku Zaruk ehu amade dikin bişinin de bistane en ku taşte hazır dikin amade dikin Slav juwa hamuyan re
2: Sen satar ol ben bıçak Oturak şarap içak

0: Zaderecan da de Çevuti, Jiberviyeki, de Vemrov, Baldar be.
1: Bilen muş cilek kalın lukay bükün.
0: Eri, takaz. Ule Semsuri, jigermahi de gije 22 dereceyan. Lepişti nivro, ihtimalek brüske lüverji heye.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakireğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Lişahin eğitimsen ya Ahmet'e Serledan'in pazdemin peşbirka çirokan ya Abdullah Duran despekir. Serledan ve hatta siu yeke berfembara 2026'an bidomin. Encama peşbirke dede bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şerhtin peşbirke vindikarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Ahmet'e.
0: Reklamları dinlediniz.
5: No, Veng, Venge, Schmau.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçiye ma.

0: Reklamlar.
1: Şahane eğitim seniye Amerika'da müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destekler. Sero proda işe do heta hirsujoy menga kanune devam bir kere. Halat seba yevuna vistupan seba diina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaş maşenev keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
2: Ticarette her işin yükü başka.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo ve

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Bang Radyo'da.
2: Radyo Bang. Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bang.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Reklamları dinlediniz.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

Ving Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, çözüm sürecinde somut adımların atılmamasını, siyasi tutsakların durumunu, demokratikleşme ve yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. İktidarın süreci silah bırakmaya indirgemeye çalıştığını belirten Yüksekdağ, ortak mücadele hattının kurulması, yaşamsallaştırılması kritik bir ihtiyaç dedi. Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevrin Helef ve Ferhat Ramazan, 12 Ekim 2019 yılında M4 karayolunda cihatçı çeteler tarafından suikastla katledilmişti. Suriye'nin Geleceği Partisi Yürütme Kurulu, Barış'ın Yasmini olarak andığı Genel Sekreter Hevrin Helef'in ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada, Hevrin Helef'in yalnızca geçmiş dönemin bir öncüsü olmadığı, aynı zamanda Suriyeli mücadeleci kadının sembolü olduğu ve olmaya devam edeceği vurgulanarak, onun barışın, ulusal birliğin ve işgal projelerini reddeden iradenin sesi olduğu ifade edildi. Birçok kente yapılan seçimlerde yeni dönem baro yönetimleri belirlendi. Diyarbakır Barosu'na Sertaç Buluttekin, Mardin Barosu'na Ahmet Duyan, Urfa Barosu'na Serdal İzol, Adıyaman Barosu'na Mithat Yaşar, Ankara'da Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Elçin Özge Şimşek, Mersin'de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin desteklediği mevcut Başkan Avukat Gazi Özdemir, Batman Barosu'nda Hamit Çakan, Dersim Barosu'na Dilan Torun, Van Barosu'na Sinan Özaraz, Şırnak Barosu'na Metin Tutar seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığında bugün saat 15'te Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile çözüm süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon skandalında mağduriyetlerin giderilmesi için kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecindeki şirketlerle ilgili son durumu açıklayarak fon piyasalarında devlet güvencesi bulunmadığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından gözler parti değiştirecek bir sonraki Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sırada bir büyükşehir var açıklaması merak uyandırırken, gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Kasım ayı sonuna kadar AKP'ye geçebileceğini öne sürdü. Suruç'ta artan girdi maliyetlerine karşı çiftçiler yürüyüş gerçekleştirdi. DEM Parti Urfa İl Örgütü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Suruç GAP Sulama ve Muhtarlar Birliği, Ziraat ve Üreticiler Derneği, Suruç Ziraat Odası yöneticileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Doçent Doktor Arzu Yılmaz, sürecin yürütülmemesi durumunda Kürtlerin Orta Doğu'daki diğer aktörler gibi farklı ittifak arayışlarına girebileceğini, ayrıca buna haklarının olduğunu ve bu seçimi yapacak akla da sahip olduklarını söyledi. Şiddetin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini fakat sonuçlarının her yerde benzer olduğunu belirten Denir Kadın Örgütü temsilcisi Little Speech, şiddetin yol açtığı travma ağır ve uzun süreli olabiliyor. Bu konuda bilinçli yaklaşımlara ihtiyaç var. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmamız, birbirimizden öğrenmemiz gerekiyor dedi. İHAD Hapishane Komisyonu, hasta tutsak Celal Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Beyoğlu'nda bulunan şube binalarında basın açıklaması yapacak. Muş'un ilçesi Varto'da JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 162. gününde devam edecek. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Maraş'ın Afşin-Elbistan Karayolu, Gerger Mahallesi kavşağında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada Samet Özdemir adlı yurttaş hayatını kaybetti. Kazada MHP Maraş Milletvekili Zuhal Koç, Korunma Polisi ve MHP Maraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da arasında olduğu 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi olmayan MHP Maraş Milletvekili Zuhal Karakoç Ankara'ya sevk edildi. Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen ve yörede Çöğre olarak bilinen menengiçte hasat başladı. Bu yıl bol ürün veren menengiç, kilogramı 250-300 liradan, yağı ise litresi 1200 liradan satılarak köylülerin gelir kapısı oldu. Ahmet Spor deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşmasında iki defa öne çıkmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 90+3'te yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 14'e çıkardı. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyeti nedeniyle liderlik yarışında 3. sıraya geriledi.
Futbolda haftanın karşılaşmalarında Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e çıkarırken, Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup ederek 15 puanla 2. sıraya yükseldi. Diğer karşılaşmalarda Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursa temsilcisini 2-1 mağlup etti. Iğdır Spor, sahasında Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerken, Van Spor ise kendi sahasında Bandırma Spor'a 2-0 mağlup oldu. Motorinin litre fiyatına 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6.36 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim gerçekleşti. R4 grubu devletleri, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin ölümüne neden olan saldırılara tepki gösterdi. Ortak açıklamada grup, bu saldırıların sonuçlarından ve her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmaktadır denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüm için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri,

0: Binlerce kişi yaralandı. Erbil'deki Selahattin Üniversitesi Fizik Bölümünden Doktor Botan Cevdet Abdullah ile Kimya Bölümünden Doktor Hacı Ömer Usman, Stanford Üniversitesi'nin prestijli sıralamasında yer aldı. İki öğretim üyesi, bilimsel katkıları ve araştırmalarının etkisi nedeniyle Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayımladığı dünyanın en etkili %2'lik bilim insanı listesine girdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın uluslararası geçişleri açılması için İran'ın masaya koyduğu 7 şarttan bazılarını kabul ettiğini ancak yeterli bulmadıklarını iddia etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Rojava'nın Dirbesiye kentinden bazı sakinlerle bir araya geldi. Abdi, Heseke'deki gösterilere ilişkin değerlendirmesinde barışçıl gösterilerin herkesin meşru hakkı olduğunu ve devletin vatandaşların taleplerini dikkate alacağını söyledi. Ancak kışkırtıcı eylemlerin son aşamalarına ulaşan entegrasyon sürecinin engellenmesinin veya süreci sabote etmeye yönelik girişimlerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini vurguladı. Haseke kentinde haber takibi yapan Rojava FM ekibi silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Olayda bir radyo çalışanı yaralanırken saldırganlar ekibin aracını gasp ederek kaçtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusu, İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmalarını talep etti. Meksika'nın Guadalajara kentinde binlerce kişi içme suyu şebekesini etkileyen su kirliliğini protesto etmek için sokaklara döküldü. Polis, valiliğin resmi konutu önünde toplanan ve güvenlik barikatlarını aşmak isteyen göstericilere müdahale etti. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 23 derece, Van 19 derece, Urfa 26 derece, Muş 19 derece, Şırnak 23 derece, Batman 25 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 24 derece. Döviz kurları: Dolar 49.33, Euro 55.31, Gram altın 6.676 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Es parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ezedisa bu arabim. Jibir ard nigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre qala mirov civak hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemolati buna ve kef. Jikede hatta khuzayi. Şibira civaki hatta meseleyin yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya biryareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuki de helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka civakekiye. Şiboku em hevre kala van çirokan bikin eme her hafta roja düşeme saat pencanda bu arabin.
2: Reklamlar.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Bank.

Yüreğim tutuşur geceler boyu, hüzünler dolar boş kadehine. Yüreğim tutuşur geceler boyu,

Hıvanu beri vay gudi cebine kedume ki hane kanuna kırdı ya Şivali cere gudi heceti hava kiskana ye beri vanana ye periyana ye jinkana heke dayika tegu

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Bank. Bank Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Bank.

Ving Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kandıra F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, çözüm sürecinde somut adımların atılmamasını, siyasi tutsakların durumunu, demokratikleşme ve yeni anayasa tartışmalarını değerlendirdi. İktidarın süreci silah bırakmaya indirgemeye çalıştığını belirten Yüksekdağ, ortak mücadele hattının kurulması, yaşamsallaştırılması kritik bir ihtiyaç dedi. Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevrin Helef ve Ferhat Ramazan, 12 Ekim 2019 yılında M4 karayolunda cihatçı çeteler tarafından suikastla katledilmişti. Suriye'nin Geleceği Partisi Yürütme Kurulu, Barış'ın Yasmini olarak andığı Genel Sekreter Hevrin Helef'in ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı. Yaptığı açıklamada, Hevrin Helef'in yalnızca geçmiş dönemin bir öncüsü olmadığı, aynı zamanda Suriyeli mücadeleci kadının sembolü olduğu ve olmaya devam edeceği vurgulanarak, onun barışın, ulusal birliğin ve işgal projelerini reddeden iradenin sesi olduğu ifade edildi. Birçok kente yapılan seçimlerde yeni dönem baro yönetimleri belirlendi. Diyarbakır Barosu'na Sertaç Buluttekin, Mardin Barosu'na Ahmet Duyan, Urfa Barosu'na Serdal İzol, Adıyaman Barosu'na Mithat Yaşar, Ankara'da Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Elçin Özge Şimşek, Mersin'de Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği'nin desteklediği mevcut Başkan Avukat Gazi Özdemir, Batman Barosu'nda Hamit Çakan, Dersim Barosu'na Dilan Torun, Van Barosu'na Sinan Özaraz, Şırnak Barosu'na Metin Tutar seçildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15'te Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem başlıklarının fon soruşturması ile çözüm süreci olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon skandalında mağduriyetlerin giderilmesi için kamu kaynaklarının kullanılmayacağını söyledi. Yılmaz, tasfiye sürecindeki şirketlerle ilgili son durumu açıklayarak fon piyasalarında devlet güvencesi bulunmadığını vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından gözler parti değiştirecek bir sonraki Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sırada bir büyükşehir var açıklaması merak uyandırırken, gazeteci Sinan Burhan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in Kasım ayı sonuna kadar AKP'ye geçebileceğini öne sürdü. Suruç'ta artan girdi maliyetlerine karşı çiftçiler yürüyüş gerçekleştirdi. DEM Parti Urfa İl Örgütü öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe Suruç GAP Sulama ve Muhtarlar Birliği, Ziraat ve Üreticiler Derneği, Suruç Ziraat Odası yöneticileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Doçent Doktor Arzu Yılmaz, sürecin yürütülmemesi durumunda Kürtlerin Orta Doğu'daki diğer aktörler gibi farklı ittifak arayışlarına girebileceğini, ayrıca buna haklarının olduğunu ve bu seçimi yapacak akla da sahip olduklarını söyledi. Şiddetin ülkeler arasında farklılık gösterdiğini fakat sonuçlarının her yerde benzer olduğunu belirten Denir Kadın Örgütü temsilcisi Little Speech, şiddetin yol açtığı travma ağır ve uzun süreli olabiliyor. Bu konuda bilinçli yaklaşımlara ihtiyaç var. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmamız, birbirimizden öğrenmemiz gerekiyor dedi. İHAD Hapishane Komisyonu, hasta tutsak Celal Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin Beyoğlu'nda bulunan şube binalarında basın açıklaması yapacak. Muş'un ilçesi Varto'da JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 162. gününde devam edecek. Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsüyle çekicinin çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi. Maraş'ın Afşin-Elbistan Karayolu, Gerger Mahallesi kavşağında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada Samet Özdemir adlı yurttaş hayatını kaybetti. Kazada MHP Maraş Milletvekili Zuhal Koç, Korunma Polisi ve MHP Maraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da arasında olduğu 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi olmayan MHP Maraş Milletvekili Zuhal Karakoç Ankara'ya sevk edildi. Antalya'nın Akseki ilçesinde Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen ve yörede Çöğre olarak bilinen menengiçte hasat başladı. Bu yıl bol ürün veren menengiç, kilogramı 250-300 liradan, yağı ise litresi 1200 liradan satılarak köylülerin gelir kapısı oldu. Ahmet Spor deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşmasında iki defa öne çıkmasına rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 90+3'te yediği gol ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 14'e çıkardı. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş'ın galibiyeti nedeniyle liderlik yarışında 3. sıraya geriledi.
Futbolda haftanın karşılaşmalarında Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek puanını 16'ya yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek puanını 13'e çıkarırken Beşiktaş sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup ederek 15 puanla ikinci sıraya yükseldi. Diğer karşılaşmalarda Mardin 1969 Spor, deplasmanda Bursa temsilcisini 2-1 mağlup etti. Iğdır Spor, sahasında Batman Petrol Spor'u 2-1 yenerken Van Spor ise kendi sahasında Bandırma Spor'a 2-0 mağlup oldu. Motorinin litre fiyatına 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6.36 TL zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim gerçekleşti. R4 grubu devletleri, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan, Riyad'da sivillerin ölümüne neden olan saldırılara tepki gösterdi. Ortak açıklamada grup, bu saldırıların sonuçlarından ve her türlü olumsuz yansımalarından tamamen Husi milislerini sorumlu tutmaktadır denildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'da barışçıl çözüm için Kiev yönetiminin sahadaki gerçekleri kabul etme yönünde siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Suudi Arabistan'da bir haftada 5 havalimanına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralandı. Erbil'deki Selahattin Üniversitesi Fizik Bölümünden Doktor Botan Cevdet Abdullah ile Kimya Bölümünden Doktor Hacı Ömer Osman, Stanford Üniversitesi'nin prestijli sıralamasında

yaptıklarını iddia etti. Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Mazlum Abdi, Rojava'nın Dirbesiye kentinden bazı sakinlerle bir araya geldi. Abdi, Heseke'deki gösterilere ilişkin değerlendirmesinde barışçıl gösterilerin herkesin meşru hakkı olduğunu ve devletin vatandaşların taleplerini dikkate alacağını söyledi. Ancak kışkırtıcı eylemlerin son aşamalarına ulaşan entegrasyon sürecinin engellenmesinin veya süreci sabote etmeye yönelik girişimlerin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini vurguladı. Haseke kentinde haber takibi yapan Rojava FM ekibi silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Olayda bir radyo çalışanı yaralanırken saldırganlar ekibin aracını gasp ederek kaçtı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusu, İç İstihbarat Teşkilatı Şinbet ve İsrail Başsavcılığından Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NASA belgeselinde konuşan İsrail askerleri hakkında cezai soruşturma başlatmalarını talep etti. Meksika'nın Guadalajara kentinde binlerce kişi içme suyu şebekesini etkileyen su kirliliğini protesto etmek için sokaklara döküldü. Polis, valiliğin resmi konutu önünde toplanan ve güvenlik barikatlarını aşmak isteyen göstericilere müdahale etti. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 24 derece, Elazığ 21 derece, Mardin 23 derece, Van 19 derece, Urfa 26 derece, Muş 19 derece, Şırnak 23 derece, Batman 25 derece, Hakkari 20 derece, Bitlis 17 derece, Siirt 25 derece, Adıyaman 24 derece. Döviz kurları: Dolar 49.33, Euro 55.31, Gram altın 6.676 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Şahane eğitim seniye Ameride müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Seru proda işe do heta hirsujoyu menga kanune devam bir kere. Halat seba yevuna vistu panc seba diyina vist seba hireyine pancis lirayo. Şertane müsabakaşma şenev keyapela Diyarbakir egitim sen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ard nigariye ki kadim berb cihana iro. Eme bhevre kala mrov civak hukuk ebikin. Jite koşina hebuna zaman u nasnameye hatta legerina hemwalati buna vekhev. Jikedeye hatta khuzayi. Şibir acıvaki hatta meseleyin yen yiro yen duguherin eme kala gelek tiştan bikin. Eme carnan kalan beramberiyat jiyane de ya bir yareki dadgehe, carnan ji kala aliye jiyane bikin akud hukuk ede helnayi. Jiberkü carnan çiroka haqeki çiroka acıvakekiye. Şiboku em hevre kala van çirokan bikin eme her hafte roja düşeme saat bencan de bu arabin.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wang.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve

0: De 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yege Berfembara 2020 şaşan bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2020 haftan de eşkere bibe. Jibo hamu şertin peşbirke, vindikarın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Merkezi Haberan'dan merhaba gostlar azizi. Ma bu haberan inevyan verniş padı. SRK Peru'ya verine HDP'yi figen yüksek dahke zindan eti PF'yi kandıra ide tepişteya, prosesi çare seriyede ne eşdişi gamani somutan, Rauşa tepişteyani siyasyan, münakaşayani demokratik bir iş, u desturi nevi erçna. Yüksek dağı diğer kert iktidar vazano, prosesi bir aru seri fekver adayışı çekan uva, avan kerdi şeyhata tekuşini hempart, u cüya işi havcayı kritikiya. Doçent doktor Arzu Yılmaz'ı diğer kert eke proses nerodomlayış kurdiye eşkeni se aktorani binani roş helat imyanini gera işi ittifakani ciyem bir kere sev bina hak inan estoke ne çiğ bir kere u akli inazi estoke ne tercih bir kere. Kabineye sere komariye evru saate hirnede bir sereke sere komar Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de dobere tehet. Yeni pavutuşke babete sereyini kombiya işi, ciperse işi şalina işi foni u prosesi çare seriye bebe. Kazaya Muşi Gümgümi'de nobet hake hemveri projeye jesami despekerdiş roja sevşeştü dine de dodavan bir kero. Dersim'de hem Sereka Piru'ya DBP'yi Çiğdem Kılıçgün uçarke cinyandır AMET'et, Bala Ante Roli cinyane miyani prosesi açtı uva, irade çare seriye proses rapehet neben o. Betikoşini cinyan dogami bere eştiş. Dersim'de Taha Atatürk'ide komaneke yani kuru spiyide velatıcı bir sebebi rayro hırabi civya işi hure rojaneyde zahmeti gırde anceni. Runuştuğu Taha diyar kerdi problemi resayişi bir saranı devamken o inamraca teşaredari uvaliti kerdi la hata evro çare seriyek mende neameye vinayiş. Çevlik'te çarçoya habatani tökuşini hemveri tiryakide het ekibani narkotikira madde tiryaki amey deste serkerdiş. Operasyonda şiktarek desmentli het edatge hera tepişya. Rayre çevlik amedide netice kalb yayışı minibüse rayvananke gnapi kapero kaza etrafike gran amey meydan. Kesik cira gran perupya çareskesi birindarbi. Kaza ahalili yarıhayda katı berzi rezidansıkta bir sebebik nezanış adır keçü, dımay müdahale ekibani itfaiye adır amet afinayış, u kontrolü de amet yar kerdiş, ezgi evci dine akubedenaya, sefer deyo ki adır da dumana tesirdar bübü, dımay müdahale avliye cayı hadise, bambulansa berdiya neveşhaneyi perverde, u cigerayışı Mehmet Akif inanı. Kazaya kara küpriye rehayde hadise çektari biz sebebi hemgin yapil miyani ronuştuğani tahe. Tahe narlı küyüde muhtarı tahe yuşeş duyusara heke dımay kebbi çeke birindar bi dünyaya hubedernaye. Dımay hadise heti ekiba polisara ciperse iş diades bekerdiş. Müçine işi serekiyeke baroy semsürüde amec ardışta hiri kesibi namzet, dımay peni bir işi humartı şirayan, avukat Mithat Yaşar, bedise çorosu hiri rayan, bir serekin nevi baroy semsürü. Endama sendikaya karkerane azadiya irani Nahit Hodacora panci teşhirine verilere hatanika haberenin agrötüş. Keya'ya ihtimal edes ben kerdişira endişeken ol, sendikazi makamara aşkereye ulaştı. Gazze'de Bineveris Yaşarı'da Cini Filistin'i ameteyhet u adeti aradayışı zeytunan nevera gane kerdi. Cinyan bağlantı gredayışı huyu hemveri erdu u naslamayı hu u diyar kerdi bi kararı vazeni mirası huyu kültürü Bresnin eslani neveyan. Koştari Azizi Mame Peyni haberani hu bi manevi şide.
1: Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dadiminin, vaksı terken şevi.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.

Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota.com.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

yosunun üzerinden. Figan sesi yankılanır derinden. Can pazarı yer sallanır yerinden. Dünyan yıkılır, Mona Lisa Yunus.

sonunda tükendi mi bahanen? Kim bilir nerede şimdi bir tanen? Karanlık içinde virane hanen, ışım yol baykuş, konalıyoruz.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Cigire Seroke Giştî ye MHP Fetih Yıldız, Kule İmralî'ye Abdullah Öcalan Rehev Dîtinkir, Balkuşan Serpe Vajoya Aştî Ucuva Kademokratik Ugot Hata Davya Maha Müjdare de Encam Begirtin. Seroke yeneki Bafıl Talabani Ragyantku ev pişkiri ya pevajoya aştiye ya le Türkiye dikin ugot meligel İraniyan basa pevajoya ki aştiye ya mina le Türkiye kır medes pekiri ye ev pevajoya ki duru direje lebele ve serbikeve. Endama Komiteye Tekili Enderve ya Meclis'e gel a Suriye İlham Ahmet Desnişan Kırku, Suriye Carayekem Kürt Bağvayeke Fermi Naskırın u Teviku Pevajo Entegrasyoni be peşketiyeji lehin desverdan heneku dixozin le heremi aloziye derxin u reyle berlehevkırına navxoyi digirin. Lehevleri forumek giring deyli darxistin. Hefseroke giştî yeden partiye Tuncer Bakırhan, Şevürmendi Serok Komariya Suriye Mazlum Abdi u Endama Parlamentoya Suriye İlham Ahmet Jubu Beşdarî Foruma Meri Bibin çun hevleri. Gelek kesayet en navdar en navneteveyji de Beşdarî ve forume bibin. Seroke Yarama Kurdistani Neçirvan Barzani u Seroke Yeneke Bafıl Talabaniji de de çerçeveya forume de ahaftınan bıkı. Sıdık Yılmaz, Cudespeka Partiya Siyasi ya Kurdan ve Linafçeya Berwari ya Serti Xabatin Siyaseta Kurdi dikir. Sıdık Yılmaz, Heridavi, Heseroke Reyhısına Dem Partiye ya Berwariye bu u Koça Davi kir. İbrahim Yılmaz, Deşnişan Kırku, Bavibi Cudespeka Salin Noti ve Jidema HP hatta Dem Partiye Dinava Xabatin Siyaseta Demokratik de Cihirtiye u Got hatta Roja Daviji terka dozakhoe nekir. Dehel Bujartina Civata Giştî ya 38 Abaraya Rahayede Parezer Serdil İzol Nesadu Şeş Dengan Girtin u bu Serokenu ye Baroya Rahaye. Her vaha Dehel Bujartina Baroya Amede Deji Sertaç Bulut Tekin bu Serokenu ye Baroya Amede ule Şırnaqeji Parezer Metin Tatar bu Seroke Baroya Şırnaqe. Legal zede buna tundiya le dije jinan le hereme u Türkiye mirinin buguman u kuştina jinan ji zede dibin. Le goridaneyin tundiye yen jin nivse yen maha ilone herikem 27 jin u 6 zarok hatine kuştin u her vuha 10 jin 6 zarok ji dışert u merceyin gumande jana huj destane. Dinava bertek u protostoyin le dije kuştina jinan de velatiyin le ameti tundiya le dije jinan şermezar kirin u politikayin beceza hiştine rehne kirin. Lenavçeya Ahmet Farkini, Jinek Binavi Canan Bebek, de Eyrişeke Çektari, yali Sermalahu, yali Dici Malbata Bebek Hatkırın'de Jiyanahu Jidesta, Jibogırtına Gumanbaran, Kunnaslamaya Van, Hin Nahat Zanin, Xabat Berdevam Dikin. Lenavçeya Fatih ya İstanbul'e Komale'ye Hondekaran açan zühüneri ya Arin Hatevekir'in gelek civan ve Cülübergen Hoyen Kürdili Komale'ye Kombun Govend Gerand'in ve Kırına Komale'ye Piroskir'in de Komale'ye Hondekaran açan zühüneri ya Arin Liser Mücari'nin çant u hüneri dersen bide. Şaridariya Bajarimizin AAMD tesisin civaki ya Hamravati bi merasimeke vekir. Şaridariya Bajarimizin AAMD serra bucak di merasimete ahivi u vaha got. Hem duhozin geleme jivan cihin vaha sude ver bigirin. Jibo Konservatuara Bajir A. Aram Tigran A. Şarideriya Bajarimizin A. Amedi Yaku Armançdike Hilberina Çandu Hüneri Bizmani Dayike Peşbıxı U Mirateya Çandi Jinevşin Nure Ragihine Diserdama Nude 474 Kesan Serleydi Ankır Pişti Hilbujartinin Ku Dede 5-5'ande Perverdeya B. Pere B. Dayinde Benkirin Kesin Ku Mafi Perverdeyi Bides Bixin Dede Nozde Jotmehede Despi Dersan Bikin.
Ջոթկարին Փրսուսը յենքոխոստեն բալեբիքշինն սեր բահաբունա լեչուն ու բահաբունա չանդինի ե մեշտոզարխստեն ու բտրակտորան ճալակի պեկանին դճալակի զահտեսնի շանկրն քո լեչունեն չանդինի ե ժսեդի պենջի զեդե բունե լե բահայե բերհեման դբնե լեչունան ժամանը

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Jinavenda Nûçeyan Dembaş. Cigire Seroke Giştî ye MHP Fethi Yıldız Kule İmralî'ye ve Abdullah Öcalan re Hevdîtin Kır Balkşan Serpe Vajoya Aştî Ucivaka Demokratik Ugot Hata Davya Maha Müjdare de Encam Begirtin. Seroke yeneki Bafıl Taliban İragyantku ev pişkiri ya pevajoya aştiye ya le Türkiye dikin ugot meligel İraniyan basa pevajoya ki aştiye ya mina le Türkiye kır medes pekiri ye ev pevajoya ki duru direje lebele ve serbikeve. Endama Komiteye Tekili Enderve ya Meclis'e gel a Suriye İlham Ahmet Desnişan Kırku, Suriye Carayekem Kürt Bağoyeke Fermi Naskırın u Teviku Pevajo Entegrasyoniye be peşketiyeji lehin desverdan heneku dixozin le heremi aloziye derxin u reyle berle hevkırına navxoyi digirin. Le Hewlerê Forumek Gring Teli Darxistin. Hefseroke Giştî Yeden Partiye Tuncer Bakırhan, Şevürmendi Serok Komariya Suriye Mazlum Abdi u Endama Parlamentoya Suriye İlham Ahmet Jubu Beşdarî Foruma Meri Bibin Çun Hewlerê. Gelek Kesayit Ennavdar Ennav Neteveyji de Beşdarî ve Forumê Bibin. Seroke Yarama Kurdistaniye Neçirvan Barzani u Seroke Yeneke Bafıl Talabaniji de de Çerçeveya Forumê de ahaftınan bikin. Sıdık Yılmaz, Cudespeka Partiya Siyasi ya Kurdan ve Linafçeya Berwari ya Serti Xabatin Siyaseta Kurdi dikir. Sıdık Yılmaz, Heridavi, Heseroke Reyhısına Dem Partiye ya Berwariye bu u koça davi kır. İbrahim Yılmaz, Deşnişan Kırku, Bavibi Cudespeka Salin Noti ve Cudema HP hatta Dem Partiye Dinava Xabatin Siyaseta Demokratik de Cihirtiye u got hatta Roja Daviji terka doza xo nekir. Dehel Bujartina Civata Giştî ya 38 Abaraya Rahayede Parezer Serdil İzol Nesadu Şeş Dengan Gırtın Ubu Serokenu Ye Baroya Rahaye. Her vaha Dehel Bujartina Baroya Amede Deji Sertaç Bulut Tekin Bu Serokenu Ye Baroya Amede Ule Şırnakeji Parezer Metin Tatar Bu Seroke Baroya Şırnake. Legal zede buna tundiya le dije jinan le hereme u Türkiye mirinin buguman u kuştina jinan ji zede dibin. Le goridane tundiye yen jin nivse yen maha ilone heriken 27 jin u 6 zarok hatine kuştin u her vuha 10 jin 6 zarok ji dışartu merceyn gumande jana xoj destane. Dinava bertek u protostoyen le dije kuştina jinan de velatiyen le amedi tundiya le dije jinan şermezar kirin u politikayen beceza hiştine rehne kirin. Linavçeya Ahmet Farkini, Jinek Binavi Canan Bebek, de Eyrişeke Çektari, yali Sermalahu, yali Dici Malbata Bebek Hatkırın'de Jiyanahu Jidesta, Jibogırtına Gumanbaran, Kunnaslamaya Van, Hin Nahat Zanin, Xabat Berdevam Dikin. Linavçeya Fatih ya İstanbul'e Komele Hondekaran açan zühüneri ya Arin Hatevekerin gelek civan ve Culubergen Hoyen Kürdili Komele Kombun Govend Gerandın ve Kırına Komele Piroskirin de Komele Hondekaran açan zühüneri ya Arin Liser Mücarin çant u hüneri dersen bide. Şaridariya Bajarimizin AAMD tesisin civaki ya Hamravati bi merasimeke vekir. Şaridariya Bajarimizin AAMD serra bucak di merasimete ahivi u vaha got. Em duxozin geleme jivan cihin vaha sude ver bigirin. Jibo Konservatuara Bajir A. Aram Tigran, A. Şarideriya Bajarimizin A. Amedi, Yaku Armançdike Hilberina Çandu Hüneri Bizmani Dayike Peşbıxı, U Mirate Çandi Jinevşin Nure Ragihine, Diserdama Nude, 474 Kesan Serlede Ankır. Pişti Hilbücartinin ku dede 5-5'ande perverdeya bi pere beydayinde benkirin, kesin ku mafi perverdeyi bides bixin, dede nozde cotmehede despi dersan bikin.
Jotkarin Pirsuse yen kohostin balebikşinin ser bahabuna leçun u bahabuna çandini ye meştadar hıstın u bi traktoran çalaki pekanin. Du çalaki edahat desni şankarın ku leçunin çandini ye jüsedi penci zede buyne le bahaye berheman dibine leçun anzemane. لسرعه آمد ارگانی اوتوبیس که شارداریه کته ایدا کرن فرن نوی خرابونه جره درکت و کت زویه که دی قضایه ده زرارک جانی چینه بو. ریزه فیلم پرسین آزاد یاکوب کرمانجی و یکم جاره که دیمن نوی بهش چکیری حتیه چکرن دیج دوزده جوتمه پیوه لسر اکرانین زاروک تیویه بسیزده بشان ویدرین خوی لزانست و رامانه وبکه. Çapemeniya navneteveyi Balkışan Sergavin diplomatik endi navbera Irak u Suriye'de u paşxistina hilbijartinin li Filistini jibu Salek Paşi nerazibunin li Dijji Peymana Mazote yadı navbera ABD u Rusya'de u Aloziya ku li Nivgrava Kore Kurdube dınav sernavin derketine peşte cikirti. Seroka Komisyonu Avrupa'ya layan Ragihan Tku tehevditin ahuya bi Zelenski re van bi tevahi pişkiri dane banga agırbeste ya barbanca parastın abinesaziya enerjiye u dabınkırına horine. Emgeyiştin daviyan uçeyin xo biminin dıxoşiyete.

Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.

0: Şahane eğitim seniye Amerid'e müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirsujoy menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupan seba diyina vist seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaşma şenev keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniya amedi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.

gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve Toyota

0: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

İki damla yaş geliyor, gözlerinden cigarası sönüyor. Yalan da olsa zenginiz, bu bize

0: Reklamlar.
1: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Değerli edebiyat severler, Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri tarafından bu yıl 15.si düzenlenen Abdullah Duran Öykü Yarışması başlıyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecektir. Katılım şartlarını diyarbakıreğitimsen.org web sitesinden öğrenebilirsiniz. Yarışma sonucunda birinciye 25 bin Türk lirası, ikinciye 20 bin Türk lirası, üçüncüye ise 15 bin Türk lirası ödül verilecektir. Diyarbakır Eğitim Sen Şubeleri.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Meng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ana dilinde kültür ve sanat üretimini geliştirmeyi, kültürel mirası yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuvarı'na yeni dönem için 474 kişi başvurdu. Ücretsiz eğitimlerin verileceği 5 bölümde yapılacak seçmelerin ardından eğitim hakkı kazananlar 19 Ekim'de ders başı yapacak. İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethiye Yıldız, barış ve demokratik toplum sürecine işaret ederek Kasım sonuna kadar sonuç alınır dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Osmaniye'de parti yöneticilerinin takip edildiğini ve ev ve iş yerlerinde rahatsız edilerek ajanlaştırılmaya çalışıldığını belirterek yaşananların sürecin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Toplantıda barış ve demokratik toplum süreci ve fon soruşturması, uluslararası ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Mekke İttifakı kapsamında müttefik olduğu Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bölgesel enerji işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bir Gün gazetesinin Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın fon vurgununa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği soru önergesiyle ilgili haberine erişim engeli getirildi. AKP'li Orhan Miroğlu, fon vurgunu üzerinden partisindeki liyakatsizlik ve kadrolaşmayı hedef aldı. Büyük bir soygun var diyen Miroğlu, talan devam ettikçe sürece ve yeni anayasaya kimsenin inanmayacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayının Turgut Selazı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tahliyelerin engellenmesini Adalet Bakanlığı önünde protesto eden Demokratik Kurumlar Platformu, tutsak iki kız kardeş Nuriye Adet ve Devrim Gülşen Adet'in özgürlüklerinin 7 yıldır gasp edildiğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının da her yerde sürece katılması, destek vermesi, masadaki elimizi güçlendirmesi gerekiyor dedi. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısının kriminalize edilmesini ve çözüm sürecinde iktidarın çelişkilerini eleştirdi. Bir yandan siyasete davet ediyorsun, öbür yandan siyaset yapanı yargılıyorsun diyen Şahan, yerel seçimlerdeki kent uzlaşısı ittifakının Türkiye'nin elindeki en somut yerel barış deneyimi olduğunu söyledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, yeni 100 yılı hepimiz birlikte kuracağız ve hepimiz birlikte yaşayacağız dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi'nin emeklilerin hakları için Bulancak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Taleplerinin karşılanması amacıyla yola çıkan emekliler, Ordu'da birleşik mücadele çağrısı yaptı. İHA'de Adana Şubesi cezaevinde kalp krizi geçiren ve 2 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Celal Yıldırım'ın yaşam hakkının korunması için tahliye edilmesini istedi. 30 yıllık ceza infaz süresini doldurmasının ardından tahliyesi 3 kez ertelenen Mehmet Sait Yıldırım'ın kararı yönelik itirazı reddedildi. Şırnak Silopi Belediyesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında mevzuatın dışına çıkmama uyarısında bulunan DEM Partili meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kutay'ın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Kadın katliamlarına tepki gösteren Diyarbakırlı yurttaşlar, faillerin etkin bir şekilde cezalandırılması ve ataerkil sistemin dönüşmesi gerektiğini belirtti. Urfa'nın Merkez Haliliye ilçesinde bulunan bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Ezgi Evcil hayatını kaybetti. Sefer D isimli kişi ise yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve yapılan silahlı saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erbil'deki Meri Forumu'nda konuşan Suriye Halk Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İlham Ahmet, Suriye'de Kürt halkının varlığının ilk kez tanındığını kaydederek ancak Kürtçe eğitim hakkı konusunda eksik olduğunu düşünüyoruz. Kararname Kürt halkı açısından eksik bir çerçeve sunuyor diye konuştu. Ahmet, Suriye'de anayasal güven ihtiyacı olduğunu vurguladı. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden KYB Başkanı Bafil Talabani, İran'daki kardeşlerimiz için de benzer bir sürecin başlangıç aşamasındayız dedi. Sudan'da Mısır sınırına yakın bir altın madenine düzenlenen hava saldırılarında en az 72 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzey Kore Doğu kıyısı açıklarına balistik füzeler fırlattı. Bu, ülkenin bir ay içindeki dördüncü füze denemesi oldu. Füzelerin denize düştüğü, herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi. ABD'de federal yargıç Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen televizyon reklamlarının yasa dışı olabileceği gerekçesiyle derhal yayından kaldırılmasına karar verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin seçimlerin yapılabilmesi için önerdiği 60 günlük ateşkesi reddederek geçici ateşkes yerine uzun vadeli bir barış anlaşması istediklerini açıkladı. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin yeni bütçe kesintilerine ve kaynak yetersizliğine karşı bir günlük greve gitti. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor. Koalisyon ortakları tarafından başta emeklilik reformu olmak üzere planlanan, yasa tasarılarını geciktirmekle suçlanan Almanya Çalışma Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Bärbel Baas hem bakanlıktan hem de parti eş başkanlığından istifa etti. Baas, istifa kararının arkasında üvey kızının vefatını gösterdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Ayrıca 12 Ekim Pazartesi günü saat 11 ile 19 arasında gerçekleştireceğimiz kokteylimize tüm çiftçi ve esnaflarımızı bekliyoruz. Toyota'nın güvenilirliğini, dayanıklılığını ve işinize uygun ticari araç çözümlerini yakından keşfedin. Detaylı bilgi Toyota Kardelen Plaza ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
5: Bu bir yeniden iletildi.
6: برنامه اجواء کوکوک دست به دکه

Slav gudarin aziz, ez parizer Müslüm Dalar, evde radyoya vengeye, veng radyoyu em deng didin. Nahun bernameya civa kukukine, şbobi bizin deng u behs

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ana dilinde kültür ve sanat üretimini geliştirmeyi, kültürel mirası yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Aram Tigran Kent Konservatuvarı'na yeni dönem için 474 kişi başvurdu. Ücretsiz eğitimlerin verileceği 5 bölümde yapılacak seçmelerin ardından eğitim hakkı kazananlar 19 Ekim'de ders başı yapacak. İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, barış ve demokratik toplum sürecine işaret ederek Kasım sonuna kadar sonuç alınır dedi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Osmaniye'de parti yöneticilerinin takip edildiğini ve ev ve iş yerlerinde rahatsız edilerek ajanlaştırılmaya çalışıldığını belirterek yaşananların sürecin ruhuna aykırı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplandı. Toplantıda barış ve demokratik toplum süreci ve fon soruşturması, uluslararası ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye, Mekke İttifakı kapsamında müttefik olduğu Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye arasında elektrik iletim bağlantısı kurulmasına yönelik mega proje üzerinde görüşmeler yürüttüklerini belirterek, bölgesel enerji işbirliğinin geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. Bir Gün Gazetesi'nin Tip İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın fon vurgununa ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e verdiği soru önergesiyle ilgili haberine erişim engeli getirildi. AKP'li Orhan Miroğlu fon vurgunu üzerinden partisindeki liyakatsizlik ve kadrolaşmayı hedef aldı. Büyük bir soygun var diyen Miroğlu, talan devam ettikçe sürece ve yeni anayasaya kimsenin inanmayacağını söyledi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, CHP'nin Mersin Mezitli Belediye Başkan Vekili adayının Turgut Selazı, Yenişehir Belediye Başkan Vekili adayının ise Hülya Günel olduğunu açıkladı. Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde tahliyelerin engellenmesini Adalet Bakanlığı önünde protesto eden Demokratik Kurumlar Platformu, tutsak iki kız kardeş Nuriye Adet ve Devrim Gülşen Adet'in özgürlüklerinin 7 yıldır gasp edildiğini belirtti. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Kürt halkının da her yerde sürece katılması, destek vermesi, masadaki elimizi güçlendirmesi gerekiyor dedi. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kent uzlaşısının kriminalize edilmesini ve çözüm sürecinde iktidarın çelişkilerini eleştirdi. Bir yandan siyasete davet ediyorsun, öbür yandan siyaset yapanı yargılıyorsun diyen Şahan, yerel seçimlerdeki kent uzlaşısı ittifakının Türkiye'nin elindeki en somut yerel barış deneyimi olduğunu söyledi. DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, yeni yüzyılı hepimiz birlikte kuracağız ve hepimiz birlikte yaşayacağız dedi. Birleşik Emekliler Sendikası Bulancak Şubesi'nin emeklilerin hakları için Bulancak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Taleplerinin karşılanması amacıyla yola çıkan emekliler Ordu'da birleşik mücadele çağrısı yaptı. İHAD'e Adana Şubesi cezaevinde kalp krizi geçiren ve 2 Ekim'den bu yana hastanede tedavi gören 55 yaşındaki Celal Yıldırım'ın yaşam hakkının korunması için tahliye edilmesini istedi. 30 yıllık ceza infaz süresini doldurmasının ardından tahliyesi 3 kez ertelenen Mehmet Sait Yıldırım'ın kararı yönelik itirazı reddedildi. Şırnak Silopi Belediyesi'nde gerçekleşen meclis toplantısında mevzuatın dışına çıkmama uyarısında bulunan DEM Partili meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kutay'ın sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Kadın katliamlarına tepki gösteren Diyarbakırlı yurttaşlar, faillerin etkin bir şekilde cezalandırılması ve ataerkil sistemin dönüşmesi gerektiğini belirtti. Urfa'nın merkez Halilye ilçesinde bulunan bir rezidansın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında Ezgi Evcil hayatını kaybetti. Sefer D isimli kişi ise yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir eve yapılan silahlı saldırıda 24 yaşındaki Canan Bebek yaşamını yitirdi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Erbil'deki Meri Forumu'nda konuşan Suriye Halk Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İlham Ahmet, Suriye'de Kürt halkının varlığının ilk kez tanındığını kaydederek ancak Kürtçe eğitim hakkı konusunda eksik olduğunu düşünüyoruz. Kararname Kürt halkı açısından eksik bir çerçeve sunuyor diye konuştu. Ahmet, Suriye'de anayasal güven ihtiyacı olduğunu vurguladı. Barış ve demokratik toplum sürecine işaret eden KYB Başkanı Bafil Talabani, İran'daki kardeşlerimiz için de benzer bir sürecin başlangıç aşamasındayız dedi. Sudan'da Mısır sınırına yakın bir altın madenine düzenlenen hava saldırılarında en az 72 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzey Kore, Doğu kıyısı açıklarına balistik füzeler fırlattı. Bu, ülkenin bir ay içindeki dördüncü füze denemesi oldu. Füzelerin denize düştüğü, herhangi bir hasar bildirilmediği kaydedildi. ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın politikalarının öne çıkarıldığı ve vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen televizyon reklamlarının yasa dışı olabileceği gerekçesiyle derhal yayından kaldırılmasına karar verdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin seçimlerin yapılabilmesi için önerdiği 60 günlük ateşkesi reddederek geçici ateşkes yerine uzun vadeli bir barış anlaşması istediklerini açıkladı. Belçika'da kamu çalışanları hükümetin yeni bütçe kesintilerine ve kaynak yetersizliğine karşı bir günlük greve gitti. Sendika, kamu hizmetlerindeki kesintilerin çalışanların iş yükünü arttırdığını ve vatandaşlara sunulan hizmetleri olumsuz etkilediğini savunuyor. Koalisyon ortakları tarafından başta emeklilik reformu olmak üzere planlanan, yasa tasarılarını geciktirmekle suçlanan Almanya Çalışma Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti Eş Başkanı Bärbel Bez, hem bakanlıktan hem de parti eş başkanlığından istifa etti. Bez, istifa kararının arkasında üvey kızının vefatını gösterdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Berna me vaşte şeşma, despekeno.

Hoşlarım her yer aynı maş madre. Mava peyam yene ma peyama berdavan bekerin. Peyam ema dönüştü. Demweş Veng Radyo es çevlik dara henera Ali Haydar. Veng Radyo piroskena maşma heskene maşma hertim goştarikene. Ma deyire hivron rubaro ma semede şare çevrikiyo goştarane Veng Radyo kene spas. Mike Spasiano ho semede Ali Haydar ikene embaze ho. O maddeyre hivron rubar maddiyari şare çevri giyo goştarvane Veng Radyo ikene. Kerem bir kere maddeyre hivron rubar goştari bir kere.

Sere Mayerci Reina Maş Madre Peyame Maeste Ma Peyama Buanın Bitirkin Uçtu La Ezoş Mare Biçarni Bi Zazaki Merhaba Veng Radyo Ez Ahmet Deir Ahmet Ranusena Deire Burhan Toprak Reşe Veng Radyo Malbate Veng Radyo Üre O Semede Jeni Huazena Maspasyan Ho Keke Ho Ahmet Irekene Mato Rakhne Kene Keko Ahmet Nameto Ahmedo Latomare Deir Bitirkin Uçto Maketore Deire Lauje Zine Ma Semede To Malbate To Diyarikene O Goştarane Veng Radyo Kerem Bikere Ma Deire Lauje Zine Goştari Bikere

Bele gohtarın heja disa em buveran e me go peyam Mehmet'in em berdevam dikin peyam. Merhaba ez Mehmet Şah Tekiner jibo hevale khoyin girtigehi u jibo Andok, Fırat, Botan u Mazlum u hemu hevalan raslavin khoyin germ dişinim. Be heviye rojin khoyş ez sitrana de dore da diyari ve dikim. Em spasiyo khoy jibo hevale khoy Mehmet Şah, keke khoy Mehmet Şah Tekiner dikin. Em ji sitranak de dore da jibo hevalen kuli girtigehi me gohtar dikin. Em jibo yuan dişeynin u jibo Andok, Fırat, Botan u jibo Mazlum. Emi diyari wan bikin u jibo gohtarvanem veng radyora. Goştari ma yerciyaya peyam eşma yeni berdevam kene. Merhaba kavet boşumare ez mendo kılame gruba özgürlük türküsü. Hatta seri vazena ma bikeye pero rayir deye. Hetenim saat rayire ma esta ma hedi hedi şine. Ma diyari peşkeşkari riveşe delale u habat karane veng radyoyu bu. Ma spasyanı ho semede keke ho embazı ho mendo kene ma ke deyire özgürlük türküsü kata seri ma diyari goştarvanane ho erciyayan kene. Semede peyamış ma ke spasyanı ho kena u mavane şmaray deşine baldari be nika deyire özgürlük türküsü kata seri ma diyarişma goştarvanan kene kerem bir kere.

0: είναι με Worcestershire Radio.
1: Πού πηγαίνετε οι λετσίδες? Reklamlar.
0: Şahane eğitim seniye Amerika'da müracaat epancesin müsabakaya sandıkana Abdullah Durani destbeker. Sero proda işe do heta hirüsücoyu menga kanune devam bir kere. Halate seba yevuna vistupan seba diyina viz seba hireyine pances lirayo. Şertane müsabakaşma şenev keyapela Diyarbakir egitimsen nokta orgide buane. Şaha egitim seniye Amedi.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
3: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisi'nde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

der çizmişsin resman. Zaman nedisin ore dına beravan. Medeliş kesti robi rekat o meşiyan.

من بعد ابو البراوي بشتا خواد ابو تاوي چه تاوه کندش واره نکا.

fırtınadan arta kalmış bir teknede, tevekkül içinde, görkemli sakalı ve iğretip arkasıyla, gizlediği macerasıyla bir acayip adam yaşardı. Akşamları susardı, ben konuşsam kızardı. Bir sürgün kasabasıydı, bir eski zamandı, Haziran'dı, çocuktum, evden kaçmıştım. Gelip ona sarılmıştım, küçücük bir koydu, sığdı. Burayı keşfeden belki oydu. Uzaktan kasabanın ışıkları yanardı. İçim anneyle dolardı. Ağlardım. Supi şöyle bir göz atardı. Gizli bir cigara sarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Cigara sönerdi. Ağlardık. Nereden geldiğini bilmezdim. Kimsesizdi. Belki kimliksizdi. Onun macerası onu ilgilendirirdi. Kimseye ilişmezdi. Bir şeylere küfrederdi hep. Tedirgin bir balık gibi uyurdu. Bazan kaybolurdu. Arardım. Yağmurun altında dururdu. Bir kalın kitabı vardı. Cebinde dururdu. Her gün okurdu. Ben bir şey anlamazdım. Kapağını seyreder, duymazdım. Sakallı bir resimdi. Kimdi? Ne kadar mütebessimdi. Sordum bir gün Supi'ye. Söylediklerini niye anlamıyorum diye. Bildiklerini dedi, yüzleştir hayatla ve sınamaktan korkma. Doğruyla yanlışı o zaman ayırabilirsin ve onu anlayabilirsin. Sonra gülerdi. Günlerim yüzlerce ayrıntıyı merak etmekle geçerdi. Sonra yine akşam olurdu. Supi susardı. Ben konuşsam kızardı. Tekneye martılar konardı. Yüreğim Supi'ye yanardı. Ağlardım. Supi denize tükürürdü. Gökyüzünü tarardı. Ağlardı. Sonra barışırdık. Ben flüt çalardım. Yıldız kayardı.

bir sürgün kasabasıydı. Bir eski zamandı, Haziran'dı. Çocuktum, evden kaçmıştım, gelip ona sığınmıştım. Bir gün aksilik oldu, annem beni buldu. Supi kaçıp kayboldu, kasaba çalkalandı. Olay oldu, ben sustum, kanım dondu. Polisler onu bulduğunda tekti, felaketti. Herkes meydanda birikti. Karakoldan içeri girerken sanki mağrur bir tüfekti. Ansızın dönüp bana baktı. Anladın mı dedi. Anladım dedim, anladım. Ve o günden sonra hiçbir zaman, hiçbir yerde hiç ağlamadım.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Lişahin eğitimsen ya Amede Serledanin Pazdemin Peşbirka Çirokan ya Abdullah Duran Despeker. Serledan ve hatta Siu Yeke Berfembara 2026'an bidomin. Encama Peşbirke dedi bistü didiye adari 2027'an de eşkere bibe. Jibo hamu şertin Peşbirke, Vındıkar'ın serili malpera diyarbakıreğitimsen.org'e bidin. Şahin eğitimsen ya Amede.
4: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Safya veya Trakya ayçiçek yağı 4 litre çeşitleri 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 259 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre çeşitleri 189 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
0: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Bu bir tekrar yayınıdır.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Zamanın ve coğrafyaların sınırlarını tamamen ortadan kaldırarak ezgilerin peşinden yürüdüğümüz Göçebe Ezgiler programına hoş geldiniz. Ben Sarya ile yine bu hafta bir saatlik zamanda sizler için dünyanın dört bir yanından süzülüp gelen hikayeleri, dilleri, acıları ve en önemlisi bu acılara karşı ölen o direnişi, mücadeleyi işleyen şarkılarla karşınızda olacağım. Hemen ilk şarkımla başlamak istiyorum. İlk şarkım Karayipler'in Vahşi Kıyıları. Honduras'un coğrafi ve kültürel olarak en sert ama bir o kadar da büyüleyici köşelerinden gelecek. Dinleyeceğimiz ses kökleri yüzyıllar öncesine Afrika'dan koparılıp Karayipler'in adalarına getirilen ve oralarda da yerli Aravak halkıyla kaynaşarak yepyeni bir kimlik yaratan Garifuna halkına ait. Sanatçımız Aurelio Martinez olacak. Bu geleneksel müziğin günümüzdeki en büyük taşıyıcılarından ve koruyucularından birisi bu sanatçı. Seslendirdiği şarkının ismini ise Yalifu adlı eser. Bu dönemde de sömürgeciliğin, köleliğin ve zorunlu göçlerin acısını göstermiş bir topluluğun hayatta kalma çağrısı belki de bu şarkı ya da onların seslendirdiği şarkılar. Garifuna halkı tarih boyunca topraklardan sürgün edilmiş, dilleri ve kültürleri üzerinde baskılara direnmek zorunda kalmış bir halk. Martinez de şarkısında denizin o hırçın dalgalarıyla dertleşirken aslında atalarından devraldığı o kadim hafızayı da bir taraftan diri tutmaya çalışıyor. Şarkının içeriğine baktığınızda bir pelikandan kendisini okyanusun ötesindeki babasının yanına taşıması için kanatlarını ödünç istiyor. Sözlerin çevirisi bu şekilde. Dalgaların kıyıya vuruşu gibi içimize işleyen bu ritimle hep birlikte Garifuna halkının o ebedi direnişine ortak oluyoruz şimdi. Karşımızda Aurelio Martinez Variyalifu şarkısıyla sizlerle.

Sıradaki şarkımız İskandinavya'nın o sonsuz beyazlıklarına, buzun ve ayazın hüküm sürdüğü tunduralara, yani Sami halkının topraklarına gideceğiz. Mari Boine, daha önce de çalmıştım bu şarkıyı. Bize ulaştırdığı şarkısı ise Bu Oy Bu Oy Mu. Bu şarkı kelimelerin ötesinde doğrudan ruhun derinliklerinden kopup gelen bir Sami vokal sanatını, yani yoik geleneği diyorlar bu. En güçlü örneklerinden bir tanesi. Batı dünyası yoik kavramını uzun süre yanlış anlamış. Onu sıradan bir şarkı veya folklorik bir melodi olarak adlandırıyorlar. Halbuki Sami kültüründe yoik bir insanı, bir hayvanı, bir dağı ya da bir nehrin olayını taklit etmek ve yaşatma biçimi olarak görülüyor. Mari Boine de bu geleneksel mirası caz, rock ve dünya müziğin modern öğeleriyle harmanlayarak dünyaya duyuruyor. Aslında Sami halkı orada İskandinav bölgesinde Norveç, İsveç ve Finlandiya devletlerinin çok ciddi asimilasyon politikalarına maruz kalıyorlar. Okullarda dilleri yasaklanıyor, topraklarının ellerinden alınıyor, kültürleri yok edilmeye çalışılıyor. Öyle bir coğrafyada da Mari Boine de sesi ve o buzları eritiyor. Volkan gibi patlayan o Voy Voy Mu şarkısıyla bir ses olmaya, bir direniş olmaya çalışıyor. Tarih boyunca da o kültürel soykırıma, yok etme politikalarına karşı da mücadele veren sanatçılardan bir tanesi. Ve şimdi karşınızda Mari Boine, Voy Voy Mu şarkısıyla sizlerle.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarya ile Venk Radyo'da Göçebe İzgiler'desiniz. Saat 8-9 arasında dünyanın birçok bölgesinden, farklı dillerden hikayeleriyle birlikte şarkıları sizler için taşıdım. İlk iki şarkımızı çaldık. En son şarkımız İskandinavya'daydı. Ondan önce Afrika'dan, Karayipler'den bir şarkı karşınızda olmuştum. Şimdi sınırları, kalıpları ve dünyanın insanlara dayattığı ezberleri reddeden, hayatı boyunca adeta rüzgarlarla gezen göçeber bir ruh var. Lasa de Sela sanatçımız. Şarkısı ise El Pájaro. Yani çevirisiyle kuş anlamına geliyor bu eser. Sanatçının o dilsiz acılarını, nereye giderse gitsin hissedilen o derin aidiyetsizlik hissini ve sınırsız özgürlük tutkusunu yüzümüze çarpan şarkılardan bir tanesi. Lasa hayatının ilk yıllarında anne ve babasıyla birlikte sırt çadırlarında, yollarda, kamyonetlerin kasalarında geçiren bir sanatçı. Müziği sokaklarda, derme çatma kafelerde ya da dünyanın dört bir yanından topladığı hüzünlü hikayelerle öğrenmiş bir sanatçı. Şarkının sözlerinde ise kafese tıkılmayı reddeden, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin oraya ait olamayan ama hep yolda kalmak zorunda olan göçebe bir kuşun o yorgun ama gururlu kanat çırpınışları anlatılıyor. Lasa bu şarkıyı söylerken aslında dünyadan mülksüzleştirilen, yurtsuz bırakılan, sınır kamplarında tutulan veya her daim ev arayan milyonlarca insanın ortak o sesine ya da iç sesine tercüman oluyor adeta. Ne yazık ki çok erken yaşlarda aramızdan ayrılıyor ama bıraktığı bu ses dünyadaki tüm göçlerin ve mültecilerin sığınağı olmaya devam ediyor. Karşınızda Lasa de Sela, El Pájaro sizlerle.

Sırada sömürgeciliğin yaralarını en derinden, en kanlı şekilde taşıyan Afrika kıtasına, Angola'dan bir sanatçıya gideceğiz. Bongo'nun sanatçımızın ismi ama gerçek adıyla José Adelino Barceló do Carvalho'muş. Güçlü bir sesi var bu sanatçının. Söyleyeceği şarkı ise Monaki'ngi Shika. Anlamı insanın yüreğini dağılıyor aslında. Arkada bıraktığım evlat ya da ulaşamadığım evlat tarzında bir anlama denk geliyor. Bu cümle Portekiz sömürge yönetiminin Angola halkına karşı o yaşattığı acıların, katliamların ya da zorla elinden alınan evlatlarının feryadı gibi. Bongo yani sanatçımız sadece bir müzisyen değil, onun ötesinde ülkesinin o işgale karşı başlattığı kanlı ve onurlu bağımsızlık savaşının en ön saflarında yer alıyor. Ciddi bir direnişçi, atletizm geçmişiyle ülkesini temsil ederken ama aynı zamanda da sömürge karşıtı mücadelenin içerisinde yer alan sanatçılardan bir tanesi. Bu yüzden de Portekiz rejimi tarafından sürgün edilen sanatçılardan bir tanesi. Yıllarca sürgün hayatı yaşıyor ama sesini ve plakların ülkesine yasaklanmasına rağmen Bongo, Angola halkının sesini tüm dünyaya haykırmaktan asla vazgeçmiyor. Ve şimdi acı dolu bir geçmişle, yaşantıyla, sürgünlerle geçen bir ömürden sonra Bongo bizlerle, Monaki'nin Gişika sizlerle.

Biraz daha buralara geliyoruz. Orta Doğu'dayız. Orta Doğu'nun kanayan beton duvarlarının, o bitmek bilmeyen savaşların gölgesinde kalmış ama şarkı söylemekten de vazgeçmemiş bir coğrafyadan, Lübnan ve Filistin topraklarından yükselen bir şarkı var sırada. Büyük usta Marcel Halep ile muazzam bir ses Umayma El Halil'in ellerinden şekillenen bir şarkı. Asfur. Asfur birçok sanatçı söylüyor. Fayruz da dahil birçok sanatçı söylüyor. Bir de bunlardan dinlemenizi istedim. Çok güzel bir sesle, çok güzel bir eşlikle dinleyeceksiniz şarkıyı. Asfur serçe anlamına geliyor. Bu senin sözleri Filistin direnişinin ve sürgünün en büyük şairlerinden biri olan Mahmut Darviş'in ölümsüz mısralarından besteleniyor. Şarkıda mülteci kampların yıkıntıları arasında bombalanmış sokaklarda gökyüzüne bakıp özgürlüğü hayal eden küçük bir serçenin hikayesi anlatılıyor belki de. Orta Doğu'da çocukların ellerinde taşların, insanların ellerinde göç yollarının verildiği bir coğrafya. Marcel Kalıp'ın udu ve Umayma'nın da o duru sesiyle adeta birer direniş şarkısı gibi ya da bir özgürlük şarkısı gibi olmuş bu. İnsan her şeyini, evini, toprağını, sevdiklerini kaybedebilir ama özgürlük iradesini asla ellerinden alamazsınız, kaybettiremezsiniz diyoruz. Ve Marcel Halep ile Umayma El Halil söylüyor, Asfur sizler.

İki bambaşka sanatçı, iki bambaşka dil, iki bambaşka alanda sanatçıların bir düeti var. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Coğrafyaların, dillerin ve kaderlerin nasıl ortak bir noktada buluşabileceğine de tanıklık edeceğiz birazdan. İran'da kadınların kamusal alanda tek başına şarkı söylemesinin yasaklandığı, seslerin bastırılmaya, rejimin kalıplarına sığdırılmaya çalışıldığı bir coğrafyadan gelen Mahsa Vahdat var. Ve yine Amerika'da kölelik, acı ve ayrımcılığın tarihinden süzülüp gelen blues efsanesi Mighty Sam McLean var. Ve bunların ikisi birlikte Scent of Reunion, yani yeniden buluşmanın kokusu adlı bir parça için el ele veriyorlar. Ve çok güzel bir düet ortaya çıkıyor. Şarkının içeriğinde dünyanın neresinde olursanız olun sistemlerin ezdiği susturmaya çalıştı ama kalbi özgürlük ve adalet için çarpan insanların o evrensel hasreti var belki de. Mahsa'nın yasaklı yüzünü ve dağları delen Farsça vokali, Sam'in ise dertli blues haykırışlarıyla birleştiğinde ortaya siyasetin ve sınırların ötesine devasa bir insanlık çıkıyor, ortaklığı çıkıyor hatta. Bu şarkı sanatın nasıl bir evrensel sığınak ve dil olabileceğinin en güzel kanıtlarından bir tanesi. Mahsa Vahdat ve Mighty Sam McLean söylüyor, Scent of Reunion sizlerle.

Sıradaki şarkımız Akdeniz'den, Akdeniz'in kavruk rüzgarına, Yunanistan'ın limanlarına ve göç yollarına gideceğiz şimdi. Eleni Vitali'nin sesinden o eskitilmiş, acıyla ve hayat tecrübesiyle bilenmiş dertli tını. Gramma Caigrafi, yani mektup ve yazı çalacak birazdan. Şarkının sözleri Akdeniz coğrafyasında iş bulmak, hayatta kalmak ya da savaşlar yüzünden evini terk etmek zorunda kalan göçmenlerin, gurbet çalışanlarının, sevdiklerinden ayrı düşenlerin birbirine gönderdiği hasret dolu mektuplar anlatılıyor belki de. Ki artık maalesef sosyal medya teknolojiyle birlikte o mektup kültürü kalmadı ama benim çağımdakiler bilir o mektubun güzelliği, o beklemenin, o hasretin, o özlemin ayrı bir heyecanı vardı. O dönemde tabii okuma yazma bilmeyenlerin başkalarına yazdırdığı mektuplar da var. Birbirlerinin insanların sevgilerini utanarak da olsa söylediği, kağıda dökülen gözyaşları ya da yolların uzunluğu belki de mektupların içerisine siniyordu. Bu ezgi de biraz öyle bir şey. Akdeniz insanı kader ortaklığını dağları denizleri aşarak birbirine tutunmaya çalışan ama gurbetin o yakıcı acısını da yüreğinde taşıyanların o sessiz bekleyişlerini seslendirecek birazdan Vitali. İçimizi biraz burkacak belki ama dert, hasret ya da göç etme mecburiyetlerinin hepimizin ortak tarihi ve derdi oluyor. Bütün özlemleri gelsin diyorum, o eski mektuplar, o eski heyecanlara gelsin diyorum. Eleni Vitali söylüyor, Gramma Caigrafi.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben Sariye ile Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden şarkılar, özellikle bu hafta biraz daha mücadele üzerinden giden, direnç üzerinden giden şarkıları derledim sizler için. Şimdi bambaşka bir ses, bambaşka bir direniş alanı var. Kuzey Afrika'nın sert dağlarına, Cezayir'in Amazigh yani berberi halkının yaşam alanına gideceğiz. Cezayir müziğinin dünyaya açılan en büyük kapısı, efsanevi isim ki biliyorsunuzdur Iğdır. Daha önce farklı, çok fazla şarkısı yok maalesef, hayatında kaybetti çok uzak olmayan bir zamanda. Onun bir şarkısı Avava Inova'yı çok çalıyordum. Şimdi bambaşka bir eseriyle sizlerle olacak. Şarkımızın ismi Sendu. Şarkının içeriğinde berberi kadınların dağ köylerinde o çetin günlük yaşamlarını anlatıyor. Şarkının ismi Sendu ise evlerde ya keçi derisinden ya da geleneksel kaplardan sütü çalkalayarak tereyağı elde etmeye yarayan alet, yani yayık dediğimiz alet ki çevirisi de o şekilde. Iğdır tüm ömrünü Amazigh kimliğini, dilinin ve kültürünün Kuzey Afrika'daki Arap ve Fransız asimilasyon politikalarına karşı unutulmaması, dilinin kaybolmaması üzerine çok fazla emek harcıyor, buna ilgili çalışmalar yürütüyor ve aslında tanıtıyor da berbericeyi söylediği şarkılarla tekrar hatırlatıp böyle bir dilin olduğunu ve kaybolmaması gerektiği üzerine de çalışmalar yürüten sanatçılardan bir tanesi. Barışçıl, kararlı ve bir kültür savaşçısı aynı zamanda o. Onun akustik gitarın ve flütünün her tınısında dağların o başkaldırı ruhu, özgürlük sevdası ve bin yıllık köklerin direnişi belki de yankılanıyor. Bu şarkı o bizde de çok fazla kullanılan o yayıklar, o yayın sesi, o ayranın çalkalanması, o mis gibi o tereyağının çıkması üzerine anlatılan bir şarkı. Iğdır söyleyecek, Sendu şarkısı sizlerle.

bugünkü programımızın sonuna geldik. Son şarkımız Küba'nın Kızgın Güneşi'yle Havana'nın devrim sonrası unutulmayı üst tutmuş ama sokaklarında neşe fışkıran o inatçı ritimleriyle olacak. Cıvıl cıvıl bir şarkı gelecek. Buena Vista Social Club ki onların dillere destan şarkılarından bir tanesi de Candela şarkısı. Candela kelimesi İspanyolca'da tam anlamıyla ateş demek ve şarkının sözlerinde Havana'nın arka sokaklarında o derin yoksulluğa, ambargolara, dünyanın o kapalı kapıların ardındaki o mücadeleyi ya da ekonomik sıkıntılara inat, hayatın son nefesine kadar kutlayan, dans eden insanların ateşini anlatıyor. Küba halkının tarihinin bu zorlu virajında müziği ve neşeyi hayatta kalma kalkanı yapmasının, yoksulluğa karşı gülerek rengarenk kıyafetleriyle belki direnmesini anlatacak bu şarkı. Buena Vista Social Club Candela şarkısıyla sizlerle. Haftayı yine farklı diller, kültürler, dirençler ve kimliklerle sizlerle oluncaya dek hoşça kalın diyorum sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe ezgilerde kalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Bu bir tekrar yayınıdır.

0: Korkaram yer geç gele, gözlerim yaşlı kala.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.

0: Tezgel marketlerde 13 Ekim'e kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Banvit tavuk kilogramı 104 lira 90 kuruş. Banvit baget kilogramı 99 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peyniri kilogramı 199 lira 90 kuruş. Derik zeytin kilogramı 219 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bizuane ku kalibike, bizuane ku evnan bevine. Bizuane ku binuse, bizuane ku buane. Zuane ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hamravat Sosyal Tesisi hizmete açıldı. Çayın 10 liraya, 15 çeşit kahvaltı tabağının 150 liraya, pizzanın 160 liraya satıldığı Hamravat Sosyal Tesisinde hamburgerler, soslu tavuk çeşitleri, köfteler, sıcak soğuk içecekler ve tatlı çeşitlerini çok uygun fiyata bulabilirsiniz. Ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz Hamravat Sosyal Tesisi, Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.

Başları delali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuani ho kalibike, bizuani ho evnam bevine, bizuani ho binuse, bizuani ho buane, zuani ma, tercih mao.

kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

El verir ki coşku, haylaz çocuklarını boğazlamaz. Avunmak elbette kolaydır. Şehri yiğit bir türkü gibi dolaşmak, dağlara destanlar düşünmek kolaydır. Hapislere bir sevinç çığlığı gibi düşmek, kızların diri göğüslerinde, matbaalarda ve kongre zabıtlarında dünyayı tazelemek, yeryüzüne depremler düşürmek kolaydır. Çünkü binlerce militanın rüzgarlı macerası bir kurşun bile değildir namusun mavzerine. Gönlün kahperine tutsaksın açıkçası. Asıl savaşılan suskundur arkadaş, sahipsizdir. Asıl savaşçılar afyonlu, mütevekkil. Öyleyse şehrin girdabında çalkanlan zulüm, halkın şanlı isyanına işaret değil. Bodrum duvarlarına öfkeli yazıları tırnaklarımla kazıyor sandım.

dökülen bildiriler, harcanan bunca emek, bunca değer, işleyen rotatifler, cesetleri iğnelemek gibi bir şeydir. Ve zaman göz kırpıp usulca telaşına, homurdanarak çekip gitmiştir. Yani bu aşağılık bir dramdır artık. Çünkü jarjuruna boş kovanları dolduran adam en azından kendinden utanmalıdır. Yani yetsin diyorum. Şarkılarınızı dağlarıma sürün diyorum. Uzatın ellerinizi diyorum. Uzatın. Tanışalım. Helallaşalım.